Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Kantabile. Bile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta tek bir yorumcuya odaklanacağımız bir program hazırladım sizler için. Bir violonsel sanatçısı olsam da kendisinin çok büyük bir hayranı olduğum, onun eşsiz yeteneği ve kusursuz müzikalitesinden ilham aldığım dünyaca ünlü bir sanatçının eserlerini dinleteceğim sizlere. Günümüzün tartışmasız en harika trompet sanatçılarından biri olan Sergei Nakaryakov. Kariyeri çok büyük başarılarla dolup taşan sanatçı, trompet repertuarıyla yetinmemiş, keman ve violonsel gibi yaylı enstrümanların repertuarlarından da eserleri trompete uyarlayarak kaydetmiştir. Gerçek anlamıyla bir virtüöz olan bu büyük sanatçı, bana sorarsanız uyarladığı bu eserleri çoğunu o enstrümanı çalan birçok sanatçıdan daha iyi çalıyor. Lafı uzatmadan kayıtlara geçmek istiyorum. İlk olarak repertuarın en ünlü eserlerinden Arutyunyan'ın trompet konçertosunu Sergei Nakaryakov, Maestro Andrei Boreyko ve Yena Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Açılışı standart trompet repertuarından bir eserle yaptıktan sonra sıra sanatçının olağanüstü teknik kabiliyetiyle dinleyicilerde şaşkınlık ve hayranlık yaratan kayıtlarına geldi. Sanatçının çok genç yaşlardayken kaydettiği No Limit adlı albümünden dinleyeceğimiz ilk eser, Camille Saint-Saëns'ın en meşhur keman eserlerinden biri olan Introduction and Rondo Capriccioso. Eseri Sergei Nakaryakov, Maestro Vladimir Ashkenazi ve Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Sırada bir violonsel eseri var. Sanatçının aynı albümde kaydettiği, repertuarımızın en önemli ve sevilen eserlerinden biri olan Çaykovski'nin Bir Rokoko Teması Üzerine Varyasyonlar adlı eserini yine Sergei Nakaryakov, Maestro Vladimir Ashkenazi ve Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Bu müthiş kayıtların ardından az evvel dinlediğimiz sanatçının No Limit albümünden sadece birkaç yıl önce daha 17-18 yaşlarındayken kaydettiği Virtuoso Music for Trumpet adlı albümünden keman repertuarının en ünlü eserlerinden birini dinleyeceğiz. Waxman'ın Kahneman Fantasy adlı eserini Sergei Nikarayakov ve piyanist partneri ayrıca bu eseri trompet ve piyano için düzenlemiş olan Alexander Markovich'ten dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. Yine bir keman eseriyle veda edeceğim sizlere. Roman besteci Grigoraş Diniku'nun Hora Staccato isimli eserini sadece 15 yaşındayken kaydeden Sergei Nakaryakov ve piyanist partneri Alexander Markovich'ten dinliyoruz.

Ve bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.çelisten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.

0: Müzik mutfağına ve gurme müzik köşemize yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, bestecilik yaratıcılık gerektiren bir meslektir. Bunu biliyoruz. Aynı şekilde yorumcu da yaratıcı değil midir? Çünkü bazen böyle söylentiler oluyor müzik dünyasında. Bach'ı, Beethoven'ı, Chopin'i çalan bir yorumcunun yaptığı şey notada yazanları tekrarlamaktan ibarettir. Yaratıcılıkla ilgisi yoktur. Böyle sert şeyler var.
1: Yani bilmiyorum, o zaman duyuyorum. O zaman ne oluyor? Burçin Büke de aynı.
0: Tekrarcı.
1: Evet, tekrarcı oluyor. İşte öteki piyanist de oluyor, evet. O da oluyor. Hayır, her piyanistin farklı dokunuşu, farklı ritimleri olduğu için zaten heyecan da burada yatıyor. Aslında besteci size kağıdın üstünde böyle bir karalama verip bunu insanlara siz kendi dokunuşlarınıza iletin diye bir şey veriyor. Ben ona katılıyorum. Yani herkesin aynı çalması da çok sıkıcı olur, evet, diye düşünüyorum. Bütün dokunuşlar ayrıdır diye.
0: Evet, sen zaten ikisini bir yerde yürüttüğüne göre tam da adamına rastladık bu soruyu sormak için. Sen zaten öyle diyebilir misin? Bir tarafım yaratıcı, öbür tarafım tekrarlayıcı, evet, yani, evet, değil mi? İkiye ayrılan bir Burçin. Zaten bir yorumcu beste yapmadığı için kendi seçtiği notalar üzerinde değil de Mozart'ın, Chopin'in, Beethoven'ın notaları üzerinde yorumunu katıp yaratıcılığını ortaya koyabilir, yani değil mi? Çok da makul bir şey bu.
1: Yani evet. Sence koyamaz mı?
0: Koyamaz olur mu? Yani. Hatta bir de bir anlayış vardır değil mi? Yani Mozart anlayışı, Bach anlayışı.
1: Evet.
0: Çok yadırganır bazen böyle Mozart çalınmaz diye. Bu da yorumcunun yaratıcılığını ortaya koymuyor
1: ki
0: mu?
1: Ki hep değil en mi? Büyük piyanistlerde de gelen tenkitlerden birincisi budur.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Herkes Bach çalamaz, herkes Mozart çalamaz.
1: Yani Mozart işte Prokofiev gibi çalıyor.
0: İşte Ruslar romantik konçertoları daha güzel çalar falan, evet, gibi. Evet. Burada da bir yaratıcılık gerekiyor.
1: Evet.

0: Peki daha yaratıcı olmak için günümüzdeki yorumcular ne yapmalı? Anlamadım ben. Bir eseri kendi müzik anlayışına göre yorumluyorsun. Zaten bunu yapıyorsun. Kendinden bir şeyler katıyorsun. Belki de kendinden bir şeyler katmadan sadece notada yazanları kuru kuru çalanlar için söylenmiştir bu söz, değil mi?
1: Yani şimdi tabii ki şöyle diyelim. İki türlü.
0: Ya istesen de o kadar kuru çalamazsın herhalde ya,
1: ya
0: değil
1: çok
0: mi?
1: çalan var.
0: Var
1: Canım,
0: mı?
1: böyle aman neler var. Ya belki de o da öyle olduğunu düşünüyor. Yani aslında onu da kötülememek lazım yani. Ben müziğin heyecan vermesini ve yaşamasından taraftarıyım. Yani ve
0: Canlı bir şey.
1: sürprizlerle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Haydn da çalsan, Schubert de çalsan onun içindeki küçük ya da büyük sürprizleri yakalaman lazım diye düşünüyorum.
0: Ne kadar notaya bağımlı olsan da değilsin aslında.
1: Değilim tabii ki,
0: Tabii.
1: kesinlikle değilim. Yani ben notayı yalnızca eseri öğrenesine kadar, ondan sonra zaten notayla benim hiçbir zaman ilişkim olmadı. Nota bana
0: Rehberlik yapıyor, değil
1: evet
0: mi?
1: rehberlik yapıyor ve çık diyor, bunu diyor, yorumla diyor. İşte sen Allegro'yu presto çalıyorsun ya da Andante'yi largo çalıyorsun. Kasti olarak da yapmıyorum ben bu şeyleri. Hani bir özellik var benim çalışımda diye iyice yavaş çalmalar işte ya da çok uçma piyanoda, öyle bir şey düşünmüyorum. Ben konserlerimde belli bir sütunun içinde, o eserin içinde sürprizler yaratmaya çalışan bir piyanistim. Her konserimde de değişiyor bu.
0: Onun için
1: Ama
0: sıkıcı olmaz işte
1: benim
0: çalışan
1: şeyim
0: insanın.
1: eser strüktürüm hep aynıdır.
0: Almanlar der ya böyle çok böyle mükemmel bir çok duydum konserlerde her şeyi yani dört dörtlük çalıyor ama langweilig derler yani her şey
1: Doğru.
0: yolunda ama
1: Evet, doğru.
0: otobanda gider
1: Evet.
0: gibi derler böyle
1: Evet.
0: şey sıkıcı ya yani bir
1: Evet.
0: tehlike hissetmesi lazım
1: Evet.
0: insanın değil mi bir heyecan
1: Evet.
0: hissetmesi
1: Yani
0: lazım.
1: onu da kendin bulacaksın
0: Acaba
1: işte
0: şimdi ne
1: yani.
0: olacak ne
1: O notada
0: yapacak?
1: yazan bir şey
0: Evet
1: değil.
0: evet. Zaten bir yorumcu bir gecede tüm hedeflerine ulaşamaz zaten. Değil mi? Yani zamanla olgunlaşır, bir oluşum süreci vardır. Yorumda olgunluğa geçiş bayağı sancılı bir süreç olmalı zaten. Öyle değil mi?
1: Tabii ki yani
0: Yani bunu bulmak için
1: o
0: bayağı bir
1: kadar
0: çaba gerekiyor.
1: bir de o kadar berbat konserler yapıyorsun ki bazen onların içinden çıkarttığın dersler, o senin dibe vuruşun seni yükseğe bir daha çıkartıyor. O dipleri de görmek lazım aslında. Yani mesela en güvendiğim pasajlarda
0: Tabii tehlike olabilir her zaman.
1: tehlike olur. Onun için ben mesela en güvendiğim pasajları daha çok çalışırım. Oldu diye bırakmam.
0: Evet.
1: Ki çünkü o rahatlığı sahnede benim göstermem lazım dinleyici. Onların da
0: En
1: rahatça
0: tabii.
1: müzik dinlemesi lazım.
0: Aynen.
1: Böyle böyle şeyler Gayecim.
0: Evet.

0: Bach'ı, Beethoven'ı, Chopin'i çalmak onu tekrarlamaktan ibarettir. Ben takıldım bu cümle. Yaratıcılıkla ilgisi yoktur düşüncesi. Acaba 19. yüzyıldaki yorumcuların önemli bir bölümünün besteci olmasından mı kaynaklanıyor? Hani Liszt gibi, Chopin gibi. Hatta bu kemancılar için de geçerli. Paganini, Wieniawski bunlara örnek. Yaratıcılık bir armağan tabii aslında insana ama herhalde bu o düşünceden kaynaklanıyor bu.
1: Ya tabii ki
0: yorumcu,
1: Liszt,
0: besteci.
1: Chopin, Paganini bunlar hem işin cambazlığını, o akrobasisini hem de duygusal yönünü çok iyi icra eden çok büyük sanatçılardı.
0: Aynen öyle.
1: Yaratıcılık armağanı.
0: Armağan tabii değil mi?
1: Yani İnsanın. Tabii ki yani.
0: Öyle de olmuşlar.
1: Evet.
0: Yani tabii
1: yani,
0: ki eğitimini almışlar ama. Yani.
1: Onların sanmıyorum mesela öteki müzisyenler gibi saatlerce bir şeyin çalıştığı. Onlar o anda doğaçlayıp. Her şeyin altından kalkabiliyorlardı.
0: Müziğin armağanları onlar.
1: Evet, gördükleri bize. Yani yaşadıkları şeyi enstrümanlarına müzik olarak akseptire edebiliyorlardı karşıya. Çok büyük virtüozlardı tabii
0: çok,
1: ki.
0: Çok, çok. Yani,
1: zaten Franz Liszt çoğu döneminde en belalısı olmuş Paganini gibi yani.
0: Evet.

0: Evet, Liz Chopin gibi yorumcular aynı zamanda besteci ve onların üslupları tabii yorumlara etki etmiş bence, değil mi? Bu ne zamana kadar devam etti? Ben şöyle düşünüyorum, müzik tonaliteden uzaklaşana kadar bence onların etkileri devam etti. Zaten müzikçilerin bugünkü temposuna bakacak olursak yaratıcılığa ne kadar yer var Burçin?
1: Ya öyle deme ya.
0: Ha?
1: Mesela yeni müzik türünde
0: Evet.
1: de sana çok açık platformlar bırakıyor besteciler. Yalnızca çıkan müzik o tonaliteden uzaklaştığı için biraz önce senin bahsettiğin gibi herkese şey geliyor. Bu bir rastlantısal müzik kulvarına girdiği için tuhaf geliyor olabilir ama bence her yazılan müzik yaratıcılığın büyük bir şeyini kapsadığını düşünüyorum ben sanatçı için, yorumcu için. Mesela tabii ki Chopin'deki, Franz Liszt'teki o güzel melodiler, işte sana sunduğu virtüözite belki yeni bir müzik türünde olmayabilir. Ives'ta ya da işte 12 tonun sonunda ama sen onu, o müziği belki güzelleştirebilirsin. Bak benim Londra'daki profesörüm Saint-Saëns ikinci piyano konçertosu için şey demişti. Bu melodiyi çok güzel çalman lazım. Çünkü iyi bir melodi değil. Ama Chopin konçertoyu kötü çalamazsın melodisini. Çünkü o kadar
0: Tabii,
1: güzel bir
0: o kadar
1: melodi ki.
0: güzel ki imkan vermiyor.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani bazı şeyler var. Sanatçıya çok yardımcı olan beste türleri. Bazılarında da ki ben çok seviyorum yeni müzik türünü. Oradaki yaratıcılık aslında orada büyük bir imkan veriyor sana yaratıcılık açısından. Bunları da bir gün inşallah seninle işleriz. Çok
0: Tamam.
1: sevinirim yani yeni müzik türü yaparsak.
0: Mesela ben gene eskiye gidiyorum. Paganini ile aynı çağda yaşasaydım, o çılgın kemancının sahneden yaydığı enerjiyi hissetmek, o şeytan kemancı olarak o seyircisiyle kurduğu bağı çok görmek isterdim. Çünkü sadece keman için yazdığı besteleriyle solistlik kavramında çığır açtı Paganini. Gerçekten onu sahnede görmek çok ilginç olurdu diye düşünüyorum. Bir de Yaşa Hayfest'le tanışmak isterdim. Onun o canlı canlı çalışını çok ama çok dinlemek isterdim. Var mı senin listende böyle insanlar? Kimler var?
1: Ya şimdi Paganini tabii ki ama
0: Evet
1: ben
0: ya.
1: Hayfetçiyim.
0: Öyle mi?
1: Kesinlikle Hayfetçiyim. Yeni
0: Ya da sen piyanistleri de
1: çağımızda
0: söyledin.
1: yaşayan kemancılar beni hiç böyle hayal dünyamı değiştirecek müzik yapmıyorlar. Çok iyi kemancılar var ama hiçbirisi bir Hayfets gibi değil işte. Kogan mesela. Kogan'la da
0: Evet.
1: çok
0: Deli bir
1: severim.
0: adamdı.
1: Mesela Gitlis diye
0: Evet,
1: biliyorsun kemancı var.
0: Evri
1: Evry Gitlis. Hala hayatta. Mesela Evry Gittis'in genç Gittis
0: Gitlis.
1: kayıtları benim çok hoşuma giderdi. Kemancılar adına
0: Evet.
1: konuşuyorum. Piyanistlerden tabii.
0: Herhalde listi görmek isterdin.
1: Tabii ki. Liszt, Rachmaninoff, Horowitz'i dinledim. Richter'i dinledim. Çok Tanrı'ya şükürler
0: Allah'a
1: olsun.
0: şükür ben de dinledim.
1: Evet, onlar muhteşemdi. Ama herhalde Rachmaninoff ve Liszt çok daha başka. Çünkü onlar bile.
0: Bambaşka. Onlar
1: Evet.
0: bir şey sahne bambaşka bir hale bürünüyormuş herhalde.

0: Evet, bir süre sonra zaten 5'te yorumcu kuşağı silinmiş Burçin'i, kurtulduk. Bu kuşak silinince de doğaçlama çalma geleneği de yavaş yavaş ortadan kalkmış. Konu doğaçlama olduğunda bu konu konser salonlarının yıldızı liste yer vermeden kapanmaz. Önüne her konan notayı bir bakışta çalan Liszt, eseri ikinci çalışında hemen zenginleştirir, eklemeler yaparmış. Biliyorsun Bach'ın, Schubert'in eserleri üzerine yaptığı düzenlemeler ya da opera melodilerini baz alan fantazileri, konserlerde dinleyicilerden gelen temalar üzerine yaptığı doğaçlamalar hakikaten çok heyecan verici. Keşke kayıt teknolojisi Liszt'e yetişseymiş. Liszt'in eserlerinin yarısını transkripsiyonlar oluşturuyor biliyorsun. Neler söylemek istersin Liszt'in transkripsiyonları hakkında?
1: Transkripsiyonları Liszt'in bazıları çok sevimsiz olduğunu söyleyeyim. Bazıları hem teknik açıdan, çünkü hemen hemen kendi parmaklarına göre yazmış Franz Liszt ve o teknik, o yüksek yetenek, Tanrı'nın verdiği yetenek her piyaniste yok. Onu bir de bunlar çalışarak olacağını düşünmüyorum. Transkripsiyonlar, bütün transkripsiyon çalışmaları aslında inanılmaz zordur. Sırf Franz Liszt'in değil. İşte Buzoni'nin olsun.
0: Evet.
1: Birçok bestecinin var. Şimdi bir gün de transkripsiyonları işleriz.
0: Evet.
1: Ki yapmıştık zaten seninle,
0: evet,
1: galiba.
0: Evet, yapmıştık ama her zaman yer vermekten yani yanayım ben de.
1: Liszt'in gerçek eserlerinin, piyano eserlerinin dışında yaptığı transkripsiyonlar her baba yiğidin de çalacağı eserler değildir diye düşünüyorum. Ama orkestral yapısı ve piyanoya, orkestraya akseptilmesi onun büyüklüğünü gösterir.
0: Evet, zaten Beethoven'ın bütün senfonilerden, Bach'ın ork eserlerine, Schubert'in şarkılarına, ki onları çok seviyorum, onları çok güzel yapmış. Mozart'ın Requiem'inin çeşitli bölümlerinden, Wagner'in operalarına.
1: Senfoniler,
0: yüzlerce eserin,
1: evet, çok güzel.
0: Demin tamamını yapmış Beethoven senfonileri. Hakikaten yüzlerce eserin transkripsiyonu yapan Liszt, müzik otoriteleri orkestra partisyonunu piyanoya uyarlayabilen ender bir yetenek.
1: Evet.
0: Yani o da inanılmaz bir şey. Onun transkripsiyonları sayesinde

0: Büyük orkestralar için yazılmış eserler piyanistin tek başına çalabileceği bir hale gelmiş. Hı hı. Ekonomik de bir şey.
1: Evet.
0: Değil mi? Bu sayede eserler orkestraların ulaşamadığı yerlerde de seslendirme fırsatı bulmuş. Yani bir de böyle bir hizmeti oluyor bu şeylerin, değil mi? Bu tür çalışmaların.
1: Evet, sağ olsun İdilbert de hepsini kaydetti.
0: Evet, evet, bravo, bravo.
1: Sağ olsun ona. Evet. O çok büyük bir piyanist.
0: Evet. Tüm bu bilgiler ışığında Liszt'in transkripsiyonlarının adeta 19. yüzyılın gramofon kayıtları yerine geçtiğini bile söyleyebiliriz yani. Bence öyle değil mi? Bir de şu var, Liszt uyarlamalarıyla kendi bestecilik olanakları da ölçmüş sanki. Yani bunlar bir de kendini de sınıyor bence böyle
1: uçlara
0: çalışmalar.
1: Gitmiş.
0: Evet. Ve piyano tekniğinin sınırlarını zorlamış yani, ilginç bir konser programları oluşturmuş. İnsanlar onun uyarlamalarını dinlemek için konser salonlarına koşturuyor. Şimdi böyle bir şey yapsan günümüzde sırf transkripsiyonlardan oluşan konserler koşturur mu insanlar acaba gene? Liszt zamanında olduğu
1: bence
0: gibi.
1: Yapılmaması lazım zaten. Değil mi? Liszt'in çalışmasından sonra. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar iyi bir şey aslında piyanistlere öyle bir olanak sağlamış ki, düşünsene Beethoven senfonideki korno ya partisini sen piyanodan çıkartmaya çalışman lazım. Bak bu
0: o
1: çok güzel bir çalışma.
0: Müthiş bir şey Sinan.
1: Yani oradaki
0: verilen bir hazine.
1: Oradaki bazı piyanistler şey diyorlar işte, aa o arpejler, oktavlar çok zor bilinen. Onu öyle düşünmeyeceksin. Sen orada bir kontrbas, bir korno, bir obanın birleşmesini ve tahtalılarla işte
0: ve bunların hepsi piyanodan çıkabiliyor değil mi bu seslerin?
1: İşte bunları çalışacaksın ya, zaten. Evet. Esas olay bu.
0: Aslında zevkli sana, bölümü bu zaten.
1: Evet.
0: İşin.
1: Yani sen işte orayı temiz basayım, onu böyle yapayım. Kayıtlarda biliyorsun. Hı-hı. Kayıtlarda her şey tertemiz çıkıyor.
0: Yalnız
1: çünkü
0: kötü çalınırsa Beethoven senfoniler çok kötü tınlayabilir piyanodan.
1: Gayet tabii
0: yani.
1: Ama şunu söyleyeceğim.
0: Bir
1: şimdi
0: gürültü olabilir yani.
1: Kayıt
0: mi
1: yapıyorsun. Brahms'ın bütün eserlerini, Beethoven'ın bütün eserlerini. Sana zaten bir şans veriyorlar. 50 kere tekrar. Hı-hı. İşte oradan kes, buradan biç. Yani gerçekten zor bak. Senfonileri canlı dinlediğinde konserde 1000 tane, 1500 tane hatalar oluyor.
0: Tabii.
1: Ama o eğer orkestral tınıyı yakalayabilirsen ve Beethoven'un hissettiği acıyı, ya pastoral o doğa sevgisini, onu aşılayabilirsen eser orada zaten. Buradan yola çıkman lazım. Herkes şeyi düşünüyor. İşte dediğim gibi, onun işte son 5 sayfasındaki pasajlar çok zor, orayı çalışacağım, ondan sonra 7'yi çalışacağım, sonra 3'ü eroikayı çalışacağım.
0: Ya,
1: herkes şey düşünüyor. Bence bir bütün olarak
0: 9 tane senfonik
1: olarak doğa sevgisi,
0: evet,
1: tamam, yaşadığı bütün acılar, itilmişlik.
0: Zaten Beethoven bunu bestelerken piyanoda yapmamış mı? Değil mi?
1: Tabii.
0: Yani duymadan bir de tabii
1: ya,
0: de.
1: İnanılmaz.
0: Hayır yani zaten piyano, enstrümanı piyano yani.
1: Korkunç bir adammış yani. İnanılmaz.
0: Ya, piyanodan orkestra sesi duymuş.
1: Evet,
0: yani, değil mi?
1: Evet.
0: Çok enteresan. Çok
1: yani
0: enteresan.
1: Ama inanmak bile istemiyor insan.
0: Çok ilginç çalışmalar gerçekten.

0: Evet efendim, gene konumuz Liszt. Liszt'in Paganini'nin eserleri üzerine yazdığı 6 etüdünü tabii ki onun önemli transkripsiyonları arasında sayabiliyoruz, değil mi? Liszt ilk kez Paganini dinlediğinde zaten inanılmaz etkilenmiş. Kemandaki üstün hakimiyetini ben demiş piyanoda da yapacağım bunu demiş. Bak, o da onu kıskanmış yani. Nihayet Liszt'in de kıskandığı biri var Burçin. 1838-1840 yılları arasında 6 etüt bestelemiş. Paganini'nin 5 kaprisi ve si minör keman konçertosunun son bölümünün teması üzerine yazmış bunları ve çalınması neredeyse imkansız olan bu etütler, böyle anılıyor bu etütler. Liszt 1851 yılında hepsini büyük etütler Paganini başlığı altında yeniden düzenleyerek daha kolaylaştırmış, biliyor musun? Önce demişler ki çok zor, biraz kolaylaşmış hali yani bu bugün dinlediklerimiz. Ne söylemek istersin? Hiç çaldın mı Paganini etütleri Liszt'e?
1: Evet, çaldım. 4-5 tanesini çaldım. Bir kere Liszt Paganini hayran.
0: Evet evet.
1: Yani
0: kıskanıyor işte ilk defa birini.
1: Evet ve o ondaki
0: işte keman sesi çıkarmak istemiş.
1: O
0: piyanoda.
1: Sihirbazlığı görüyor. Aslında kendisinde de var. Ya
0: ikisi aynı zaten. Evet. Biri piyanoda, biri kemanda işte.
1: Çok benziyorlar
0: çok
1: zaten.
0: Çok benziyorlar.
1: Bir tek Liszt'in orkestral şeyi birazcık daha iyidir. Paganini'den. Çünkü Paganini'ni biliyorsun.
0: Evet.
1: Ya Paganini'nin keman konçası o kadar güzel.
0: Peki sen bunun eski halini biliyor musun? Bir daha ele almış ya, yeniden düzenlemiş. Daha kolaylaştırmış yani. Bir zor halini ilk yazdığı zaman çalınması imkansız demişler. Sonra o bir daha kolay
1: bir şey söyleyeceğim.
0: Yapmış.
1: Aslında ilk yazıldığı anda Beethoven'ın da birçok sonatı çok daha zor. Fakat notaya döküldüğünde azaltıyorlar sesleri. Yani daha çok ses var.
0: Allah
1: yani.
0: Razı olsun.
1: Evet.

0: Efendim şimdi gelelim Macar piyanist George Shifra'ya.
1: Evet, o da çok iyi piyanist. Değil
0: mi? Bayılırsın herhalde. Piyanoda doğaçlama ve transkripsiyon ustası
1: çok
0: o da.
1: Çok iyi piyanist.
0: Değil mi? Çok iyi piyanist. 20. yüzyılın en önemli isimleri arasında o da tabii özellikle liste olan hayranlığı yüzünden doğaçlama yapmaya.
1: O da çok şanssız bir piyanist biliyorsun.
0: Mecbur hissetmiş kendisini.
1: Galiba bir oğlunu kaybediyor uçak kazasında. Ondan sonra hayatı çok değişiyor.
0: Çok değişiyor.
1: Fakat inanılmaz. Bir kere çok yakışıklı. Ve
0: böyle bol saçlı,
1: evet,
0: hatırlıyorum.
1: Piyano tekniği harika. Çok iyi kullanan bir.
0: Hayatı boyunca bir kere doğaçlamadan etkilenmiş biliyorsun. Ve şöyle de bir şey var. Shifra artı Liszt. Yani Shifra Liszt yorumcusu olarak biliyorsun.
1: Evet evet kesinlikle.
0: Ün yaptı. Bir de Macar olduğu için Macar ve Çingene ezgileri üzerine çok doğaçlama yapmış. Özellikle resitallerin sonunda bis olarak hoşuna giden temalar üzerinde doğaçlama yapmayı çok severmiş. Ne kadar güzel. Shifra Transkripsiyonlar adlı bir kitap da yazmış. Kitabın giriş kısmında teknik olarak oldukça zor olan bu transkripsiyonları için şöyle yazıyor. Franz Liszt'in döneminde eserlerini görenler onların çalınmasının imkansız olduğunu söylüyordu. Ama devir değişiyor artık ve teknik ilerliyor. Günümüzde Liszt'in eserlerinin sıklıkla çalındığı gibi ileride de benim transkripsiyonlarım müzik kültürünün bir parçası olacak. Bunu umuyorum demiş. Devir değişiyor, teknik ilerliyor. Bunlar çalınması imkansız eser olmaktan çıkıyor demiş ama günümüzde transkripsiyonlara ne sıklıkta yaklaşıyor yorumcular? Brahms'ın Macar danslarından bazıları ya da ne bileyim Korsakov'un Arının Uçuşu biz parçası olarak, değil mi? Yani Shifra biraz üzülecek yani, bilmiyorum. Transkripsiyonlar yaygınlaşmamış benim düşüncelerim.
1: Yaygınlaşmıyor. Onu çok böyle özel bir yerde piyanistlerin hakikaten tekniği çok iyi olan ve her şeyi çabuk öğrenebilen piyanistler bu işlere giriyor.
0: Bir mesela, tanesi Burçin Bike mesela çalmıştı Arının Uçuşunu, ondan sonra Buzoni Carmen'i.
1: Evet, ben çok sevdim transkripsiyonu. Mesela Hamelen bu işlerde.
0: Evet, ama bu yola adamış kendini yani.
1: Evet, doğrudur.

0: 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında piyano transkripsiyonu denince akla gelen isimleri şöyle bir düşünürsek Burçin, Busoni, Godowski, Rahmaninov, Feinberg, değil mi? Bunlar geliyor ilk aklımıza. İtalyan besteci, piyanist Busoni yüzlerce özgün eseri olmasına rağmen çoğunlukla transkripsiyonlarıyla anılır.
1: Evet.
0: Değil mi? Benim aklıma Busoni deyince transkripsiyonlar gelir. Hatta bu transkripsiyonlar müzik dünyası tarafından piyano edebiyatına Liszt'ten sonra yapılmış en büyük katkı olarak bile adlandırılır.
1: Çok doğru.
0: Busoni'nin Carmen Fantezisini çalmış ve albümünde yer vermiş bir piyanist olarak Busoni transkripsiyonları hakkında biraz bilgi alsak senden.
1: Çok piyanistik olduğunu söyleyemem. Onu söyleyeyim. Mesela bir Franz Liszt gibi.
0: Anladım.
1: Ama Almanya'daki Yüksek Müzik Akademisi'ni bitirirken doktora çalışmamı da Ferruccio Busoni üstüne yapmıştım.
0: Çok güzel.
1: Şundan dolayı yaptım. Çünkü ben 15 yaşındayken Busoni yarışmasına girmiştim. İlk girdiğim yarışma 3. rounda gelmiştim ki çok iyi.
0: Evet, büyük bir başarı.
1: Tabii tabii. Yani bir round daha gitsem finallere kalıyorum. Onun için Busoni'yi ben de yani tanımak istedim Busoni'yi. Ve Ferruccio Busoni'de Busoni'nin Carmen Fantezisi Busoni yarışmasında Morse Impose'ydi. Zorunlu çalınacak eser. Orada ilgilendim. Mesela parçanın ilk başındaki ilk iki sayfa o kadar piyanistik değil ki.
0: Allah Allah.
1: Evet ama sonradan değişiyor. Ağır bölümden sonra sana daha yatkın pasajlar. Yine son sayfada yine abuk sabuk yani oturuşun değişiyor seslerden. Ara sesleri kullanmak için. Çok beğendiğimi söyleyebilirim tabii ki. Mesela piyano konçertosu falan.
0: Evet ama o eserlerinden çok hep transkripsiyonları
1: evet, gözlüyor. Piyano konçertosu çok çalınmıyor
0: çok
1: zaten.
0: Çok çalınmıyor.
1: İtalya'da çalınıyor tabii ki. Mecburen evet. Çalıyorlar. Ama tabii çok ilginç bir besteci olduğunu söylemek istiyorum. Yani operaları gün ışığına çıkartmış. İşte Bach'ın melodilerini,
0: evet, evet.
1: Transkripsiyonları çok güzeldir.
0: Güzel evet.
1: Çok, piyanistler şanslı.

0: Şimdi bir isim daha söyleyeceğim sana. Leopold Godowsky. 1900'lerin başından itibaren dönemin ünlü piyanistlerinden ve sonrasında da önemli piyano profesörlerinden biri olan Leopold Godowsky, piyano çalmayı kendi kendine öğrenmiş. Liste benzer bir şekilde 400'e yakın bestesi olan Godowsky'nin eserlerinin yarısından fazlası da transkripsiyon.
1: Evet, ve nasıl bir piyanist olduğunu hayal edemezsin.
0: Kendi kendine.
1: Hayal edemezsin.
0: Evet. Godowsky denince akla ilk gelen eserler yayınlandığı dönemde müzik çevreleri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanan Chopin etütleri üzerine evet. yazdığı 53
1: İnanılmazdır.
0: Etüt. Düşünebiliyor
1: evet.
0: musun?
1: Evet.
0: Schubert'in Lied'leri, Schubert'in Bitmemiş Senfonisi üzerine yazdığı ilk 8 ölçüsü Schubert'in Bitmemiş Senfonisi üzerine kurulu olan 44 çeşitleme kadansla 4 sesli bir fügden oluşan Passacaglia. Schubert'in ölümünün 100. yılı anısına yazdığı Passacaglia teknik zorluklar sebebiyle seslendirme fırsatı bile bulamamış.
1: İnanılmaz zor.
0: Ya acaba işi daha mı zorlaştırmışlar bu transkripsiyon
1: ama
0: ustaları?
1: Ama kendisi çalıyormuş.
0: Çalıyor. Ne yapacağız şimdi?
1: Kendisi çalıyor. Hatta benim çok yakın bir arkadaşım vardı. Godowsky Chopin etütlere kafasını. Vermişti. Ama çocuk bayağı bir psikolojik tedavi gördü. Yani
0: öyle mi?
1: Sonra. Tabii tabii.
0: Ama çok sert tepki almış yani Chopin'e özendi.
1: Ya
0: yani.
1: Ama işte onu...
0: Ama tam Chopin de değil değil mi? Çok
1: evet,
0: enteresan.
1: Evet değil ama Godowsky... Sana bir şey söyleyeyim mi? Korkulacak bir piyanist yani. Ve benim Bernhard Ebert onun büyük bir dinleyicisiydi. Bize de hep her pazar günü işte biz piknik yapmaya giderdik. Böyle o zamanlar tabii kaset. Kasetler var ve piknikte Godowsky dinlerdik.
0: Ya.
1: Evet ve ne kadar büyük bir piyanist olduğunu her zaman bize anlatıyordu.
0: Nasıl bir yolda bir kendi kendine yetiştiriyor bunu anlayamadım.
1: Bana çok ilginç geldi ya.
0: Evet ya sonra da bayağı önemli piyano profesörlerinden biri
1: yani,
0: oluyor
1: Godowsky,
0: yani.
1: Yani inanılmazdır diyorum sana. Yani bir tabii ki Franz Liszt gibi bir artist değil.
0: Başka bir şey.
1: Başka bir şey o ama.
0: Bence hocalığı da çok iyiydi öyle tahmin ediyorum.
1: Sanıyorum.
0: Başka bir ekol yani değil mi?
1: O zamanlar Hoffman vardı. Hoffman'da
0: bak, evet.
1: Büyük bir piyanist. Evet. Hep bunların isimleri geçerdi derslerinde.
0: Bak ama hiç unutulmayan isimler bunlar. Godowsky, evet. Buzoni değil
1: evet.
0: mi?

0: Evet, şimdi geldik tabii Rahmaninov'a. Romantik dönemin ünlü piyanisti, besteci ve şeflerinden biri. Solo piyano eserlerinin yanı sıra fazla sayıda olmasa da sıkça çalınan ama değil mi günümüzde oldukça popüler transkripsiyonlara imza atmış Rahmaninov.
1: Evet.
0: Biliyorsun Fritz Kreisler'in ünlü Liebeslied, Liebesfreud, Korsakov'un Arının Uçuşu adlı eserinin transkripsiyonlarını ki sen de çok güzel seslendirdin ve seslendiriyorsun. Günümüz konser programlarında bunlara rastlıyoruz. Bu parçaları yorumladığına göre hepimizden daha fazla bilgi sahibisin Burçin. Rahmaninov düzenlemeleri bu formun en muhteşem örneklerindendir diyebilir misin?
2: Bence kesinlikle diyebiliriz. Neden olduğunu şöyle söyleyeyim. Bir gün Ayler Duran'la daha o zaman beraber çalmıyoruz. Ya bir kokteyldeydik, oradan sonra eve bırakacağım. O sırada da radyoda benim kayıtlar çalıyordu. Ve Ayla şey dedi, aa ne kadar güzel geliyor sesler falan. Teşekkür ederim Aylacığım dedi.
0: Ben çalıyorum.
2: Bunlar benim. Ve Ayla o zaman...
0: Biliyorsun o da çok güzel çalar küçük parçaları.
2: Değil
0: Müthiş
2: misin?
0: güzel çalar.
2: O yani Ayla büyük bir
0: Tabii.
2: sanatçı
0: Büyük,
2: yani.
0: büyük.
2: Hala öyle.
0: Evet.
2: Hala onun bastığı her ton çok özel ton.
0: Çok, evet.
2: Ve Ayla da bana şey demişti. Ne yani Rahmaninov'un ne kadar keman partisini iyi anladığını ve bunu piyanoya o kadar güzel döktüğünü. Ne zor ne şey. Aslında zor tınlayan ama çalışınca çok çabuk oturabilen. Çünkü çok piyanistik her şey. Elinin altında. Bunları konuşmuştuk. Yani en sevdiğim transkripsiyonlardır Rahmaninov'un çalışmaları.
0: O zaman dinleyelim. Zamanı geldi.
2: Dinleyelim.
0: Ha,
2: Hadi
0: dinleyelim
2: bakalım.
0: senden.
2: Aa, benden. Tamam.

Günümüzün önde gelen ve senin de çok sevdiğin piyanistlerinden Marc-André Hamelin bestecilik yönüyle de dikkat çekiyor biliyorsun. Transkripsiyon türünde çok sayıda eser yazmış. Yaptığı transkripsiyonlarla dikkat çeken bir başka piyanist daha var. Arkady Volodos. Onun eserleri Rachmaninov, Feinberg ve Horowitz'le gelişen Rus transkripsiyon geleneğine bağlı. O tür transkripsiyonlar yapıyor. Rachmaninov'un çeşitli romanslarını yapmış Volodos. Prokofiev'in Kül Kedisi Balesi'nin çeşitli bölümlerini, Çaykovski'nin şarkılarını piyanoya uyarlamış. Ve ona en çok ün kazandıran transkripsiyonlardan biri de Mozart'ın Ronda alla Turca'sı üzerine yazdığı parafraz. Burada ama eserin orijinal formunda büyük bir ölçüde sadık kalıyor Volodos. Kendine özgü armoni ve kontrpuan kullanımıyla dikkat çekiyor. Özellikle ana ve yan temaları aynı anda verilmesi etkileyici oluyor. Öyle bir sonuç doğuruyor onun transkripsiyonu. Evet, şimdi Mozart'ın Türk Marşı için yazdığı Volodos'un parafrazını dinleyelim. Sonra soluklanmak için açık büfe köşemize gidelim.

0: Açık büfe.
1: Sevgili dinleyenler, müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe köşemizdeyiz. Açık Büfe'nin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak ama önce sırada ona soracağım Açık Büfe sorularım var. Burçin, ısıtılıp önüme koyulmasından çok sıkılıyorum dediğin şey ne?
2: Röportajlarda sorulan sorular.
1: Müzikte kendi sesimi onun sayesinde buldum diyebileceğin bir yol göstericin oldu mu?
2: Bak.
1: Bugüne kadar denemeye zaman bulamadın ama şimdi denemek istediğin bir şey var mı?
2: Gerçekten aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yani kendi bestelerimi belki bir oda orkestrası aranjmanı yaparak sunabilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bugün de açık büfe sorularıma içtenlikle cevap verdin. Evet, şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sıra geldi senin seçtiğin açık büfe tadımlığına.
2: Ariel Ramirez ve Felix Luna'nın Alfonsina ve Deniz adlı şarkısını Mercedes Sosa'dan dinleyelim.
1: Evet, harika bir seçim gene. Programımızı kapatıyoruz. Sevgili dinleyenler, siz bu duygusal şarkının tadını çıkarırken program ortağım Burçin Büke ile birlikte biz de sizlere veda ediyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olana dek yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın. Borusan Klasik'te kalın.
2: Hoşça kalın.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında sizlere, geçtiğimiz haftalarda Pentaton etiketiyle yayınlanan kemancı Midori'nin yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçı bu kayıtta Robert Schumann'ın keman konçertosu ile Schumann ve Clara Schumann'ın keman ve piyano için yapıtlarını seslendirmiş. Konçertoda kendisine Daniel Dodds yönetimindeki Festival Strings Lucerne, diğer yapıtlarda ise piyanist Özgür Aydın eşlik etmiş. Sevgili dinleyiciler, Robert Schumann 1853 sonbaharında oldukça kısa sürede bir keman konçertosu bestelemiş, yapıtın notalarını seslendirmesi için yakın dostu ve o günlerin en yetenekli kemancıları arasında gösterilen Josef Joachim'e göndermişti. Joachim konçerto üzerinde çalışmış, ilk bakışta kendisine biraz karmaşık gelen yapıtı seslendirmek için bazı girişimlerde bulunmuştu. Ancak aynı tarihlerde 1854 başında Schumann akıl hastanesine kaldırılmış, yaklaşık 2 yıl sonra da yaşama veda etmişti. Onun ölümü ardından eşi Clara yayınlanmamış ve seslendirilmeyen yapıtlarını gözden geçirirken, keman konçertosunun kompozisyon yönünden kocasının müzikal mirasına uygun olmadığını düşünmüş, Joachim ve Brahms da önceleri kendisine hak vermişlerdi. İlerleyen yıllarda Brahms konçertonun yayımlanabileceğini söylediğinde, Clara Schumann ile ciddi fikir ayrılığına düşmüşler, hatta yıllardır süren dostlukları bu nedenle bir süre gölgelenmişti. Böylece Schumann'ın Re minör keman konçertosu arşivlerin tozlu raflarında unutulmaya bırakılmıştı. 1930'lu yılların sonuna doğru Almanya'da iktidara gelen Nazi Partisi, ülkenin kültür-sanat yaşamını Musevi etkilerinden temizleme çabasına girişmiş ve Mendelssohn'un Mi minör keman konçertosunun bunca popüler olmasından rahatsız olarak onun yerine koyabilecekleri tümüyle Alman bir besteciye ait bir yapıt arayışına başlamışlar. Arşivlerde buldukları Schumann'ın konçertosunun amaçlarına uygun olduğunu düşünmüşlerdi. Yapıt 1936 yılında basılmış ve bir yıl sonra Göbels'in de katıldığı bir Nazi propaganda akşamında ilk kez çalınmıştı. Bu konçertoyu Mendelssohn'un yapıtının yerine koymak isteyenlerin sanatı siyasi bir gözle değerlendirdikleri için farkında olmadığı ya da dikkate almak istemedikleri bir nokta vardı. Robert Schumann'ın yaşamı boyunca en değer verdiği, sanatçılığından çok şey öğrendiği en önemli isim Mendelssohn'du. Kendi konçertosunun onun yapıtını repertuardan kaldırmak için kullanıldığını görse, en çok üzülecek ve ilk karşı çıkacak kişi Schumann olurdu. Schumann'ın Re minör keman konçertosu, propaganda amaçlı ilk seslendirmenin ardından uzun yıllar yine unutulmuş, ancak son yıllarda solistlerin ilgisini çekmeye başlamıştır. Kemancı Midori de albüm kitapçığı için kaleme aldığı yazısında konçertoyu oldukça geç keşfettiğini, ancak sonrasında tutkuyla bağlandığını belirtmiş.

Robert Schumann'ın Re minör keman konçertosunu dinledik. Şef Daniel Dodds yönetimindeki Festival Strings Lucerne eşliğinde Midori seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Midori'nin yorumundan şimdi de Robert Schumann'ın orijinali obua ve piyano için olan Opus 94 3 romansını dinliyoruz. Kendisine piyanoda Özgür Aydın eşlik ediyor.

Robert Schumann'ın Opus 94 3 romansını dinledik. Kemancı Midori ve piyanist Özgür Aydın seslendirdi. Aynı sanatçılar programımızda son olarak Clara Schumann'ın Opus 22 3 romansını seslendiriyor.

Clara Schumann'ın Opus 22 3 romansını dinledik. Kemancı Midori ve piyanist Özgür Aydın seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında Kemancı Midori'nin yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Boşluğa Atlayış. İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları 151 sayfa. 1. Basım Haziran 2020.

kitabın adı olan Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın 1965-1966 yıllarında solo keman ve dört çalgı için yazdığı yapıtın ve bu çalışmaya kaynak olan radyo programının başlığı. Kitabın içeriğini Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun 1999'da Açık Radyo'da İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine gerçekleştirdiği söyleşi oluşturuyor. Uzun yıllardan beri İlhan Osmanbaş'ın müziğini ele alan çalışmaları birlikte sürdüren Köksal ve Nemutlu, Açık Radyo'daki söyleşiyi bestecinin seslendirilmiş yapıtları eşliğinde sunmuşlardı. Bu kitapta ise ele aldıkları yapıtların partisyon sayfalarından örnekler yer alıyor. Böylece Osmanbaş'ın üretiminin önemli bir boyutu olan grafik notasyon da doğrudan örneklerle söyleşiye eşlik ediyor. Ele alınan yapıtlar, Osmanbaş'ın müziğinin ağırlık noktasını oluşturan 1946-1986 yılları arasındaki dönem üzerinde yoğunlaşıyor. Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu, 2015'te müzikolog Kıvılcım Yıldız'ın eşliğinde Perpetuum Mobile adlı Osmanbaş monografisini yayınlamışlardı. Bu monografi, müzik insanlarının Osmanbaş üzerine yazdıkları makalelerin yanı sıra İlhan Osmanbaş'ın kendi yapıtları üzerine kaleme aldığı açıklama metinlerini ve ayrıntılı bir katalog dökümünü içeriyordu. Boşluğa Atlayış, Arketon Ses serisi içinde Açık Radyo programlarından yola çıkarak yayımlanan kitapların üçüncüsü.

Açık Radyo'da her çarşamba saat 14.30'da yayımlanan Boşluğa Atlayış programlarını dinleyenlerin başında İlhan Osmanbaş geliyordu. Biz Osmanbaş'ın dinlediğini ya da kayıtlardan dinleyeceğini biliyorduk. Ama bu durum programlarda yaptığımız değerlendirmeleri etkilemiyordu. Yıllar sonra kendisiyle yapılan bir söyleşide Osmanbaş şunları söyleyecekti. Keşke bir öğrencimiz kalksa, sizin bu yazdığınız çok yanlış, eskimiş, köhne dese. Bunu belki bir tek bugüne kadar benim eserlerimi ele alarak söylüyorum, Aykut Köksal yaptı, Mehmet Ne Mutlu'yla birlikte. İlhan Osmanbaş'ın eserleri şu tarihlerde, şu modern hareketin göstergesi ama 1970'lerden sonra öyle bir döneme geldi ki Osmanbaş kendisini tekrar ediyor. Bir takım olmadık kolaylıklara kaçıyor gibi şeyleri tek Aykut Köksal söyledi ve buna çok sevindim. Sadece tek bir kişinin bile çıkmış olması bayağı mutluluk verici. Osmanbaş'ın aktarımı epey abartılı olsa da kendi üretimine ne denli mesafeli bakabildiğini ve eleştirel değerlendirmelere ne denli açık olduğunu gösteriyor. Pek az sanatçıda görülebilecek bir özellik ve büyük bir kendine güven.

Aykut Köksal 1952'de doğdu. Orta öğrenimini Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1985'e dek İstanbul Üniversitesi Bizans Sanatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi bölümlerinin öğretim kadrosu içinde yer aldı. 1995'ten 2018'e Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültelerinde 2000-2005 yılları arasında Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde, kuruluşundan 2010 yılına dek Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programında, yine kuruluşundan 2020'ye dek İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2005-2006 eğitim döneminde Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne'ın mimarlık bölümünde diploma projeleri danışmanlığını yürüten ve aynı okul tarafından konuk öğretim üyesi olarak jürilere davet edilen Aykut Köksal'ın Zorunlu Çoğulluk, Mimarlık ve Sanatta Dilin Süreksizliği başlıklı kitabı 1994'te, Anlamın Sınırı ve Karşı Notlar başlıklı kitapları 2009'da, Barok Dönüşüm, Müziğin Modernleşme Serüveni 2020'de yayımlandı. Kurucuları arasında yer aldığı Açık Radyo'da pek çok program gerçekleştiren Köksal, çeşitli çağdaş sanat ve fotoğraf sergilerinin küratörlüğünün yanı sıra 2004 yılında 1. İstanbul Mimarlık Festivali'nin, 2005 yılında mekansal müzik çalışmalarını konu alan Ses Mekan sergisinin küratörlüğünü yaptı. Aykut Köksal 2015'ten 2019'a dek mimarlık ve kent kitapları yayımlayan Daimon Yayıncılığın genel yayın yönetmenliğini sürdürdü. Ağustos 2019'dan bu yana Arketon Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yürütüyor.

1966 Karadeniz Ereğli doğumlu Mehmet Nemutlu ilk kompozisyon derslerini Muammer Sun'dan aldı. 1985'te Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 2 yıl Necil Kazım Akses'in öğrencisi oldu. 1987'den 1999'a kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda İlhan Osmanbaş'la çalıştı. Sanatta yeterlilik çalışmalarını 2002'de Hasan Uçarsu'yla tamamladı. 1990'da İzmir Sor Optimist Kulübü'nün 1995'te BP'nin düzenlediği bestecilik yarışmalarında birincilik ödülü aldı. Açık Radyo'da çağdaş müzik programları hazırladı. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta çağdaş müzik üzerine oturumlar düzenledi. Müzik analizi, alımlaması ve çağdaş müzik konuları üzerine kitapları ve makaleleri vardır. Çeşitli yurt içi ve yurt dışı festival ve konserlerde yapıtları seslendirildi. Mehmet Nemutlu, 1994'ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Kadrosu.

Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları, 151 sayfa. 1. Basım, Haziran 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Bunun Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Isaiah, 'twas foretold it. This rose that I have in mind.

Fanfar Reverans Panzehir. Borusan Klasik'te Tantanalı Huşu'nun hazırladığı Fanfar Reverans Panzehir'i dinlediniz.

0: Müzik mutfağına ve gurme müzik köşemize yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, bestecilik yaratıcılık gerektiren bir meslektir. Bunu biliyoruz. Aynı şekilde yorumcu da yaratıcı değil midir? Çünkü bazen böyle söylentiler oluyor müzik dünyasında. Bach'ı, Beethoven'ı, Chopin'i çalan bir yorumcunun yaptığı şey notada yazılanları tekrarlamaktan ibarettir. Yaratıcılıkla ilgisi yoktur. Böyle sert şeyler var.
1: Yani bilmiyorum, o zaman duyuyorum. O zaman ne oluyor? Burçin Büke de aynı.
0: Tekrarcı.
1: Evet, tekrarcı oluyor. İşte öteki piyanist de oluyor, o da oluyor. Hayır, her piyanistin farklı dokunuşu, farklı ritimleri olduğu için zaten heyecan da burada yatıyor. Aslında besteci size kağıdın üstünde böyle bir karalama verip bunu insanlara siz kendi dokunuşlarınıza iletin diye bir şey veriyor. Ben ona katılıyorum. Yani herkesin aynı çalması da çok sıkıcı olur diye düşünüyorum. Bütün dokunuşlar ayrıdır diye.
0: Evet, sen zaten ikisini bir yerde yürüttüğüne göre tam da adamına rastladık bu soruyu sormak için. Sen zaten öyle diyebilir misin? Bir tarafım yaratıcı, öbür tarafım tekrarlayıcı, evet, yani, evet, değil mi? İkiye ayrılan bir Burçin. Zaten bir yorumcu beste yapmadığı için kendi seçtiği notalar üzerinde değil de Mozart'ın, Chopin'in, Beethoven'ın notaları üzerinde yorumunu katıp yaratıcılığını ortaya koyabilir yani, değil mi? Çok da makul bir şey bu.
1: Yani evet. Evet. Sence koyamaz mı?
0: Koyamaz olur mu? Yani. Hatta bir de bir anlayış vardır değil mi? Yani Mozart anlayışı, Bach anlayışı.
1: Evet.
0: Çok yadırganır bazen böyle Mozart çalınmaz diye. Bu da yorumcunun yaratıcılığını ortaya koymuyor
1: ki
0: mu?
1: Hep değil en mi? Büyük piyanistlerde de gelen tenkitlerden birincisi budur.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Herkes Bach çalamaz, herkes Mozart çalamaz.
1: Yani Mozart işte Prokofiev
0: gibi
1: çalıyor.
0: Ruslar romantik konçertoları daha güzel çalar falan,
1: evet,
0: gibi.
1: Evet.
0: Burada da bir yaratıcılık gerekiyor.
1: Evet.

0: Peki daha yaratıcı olmak için günümüzdeki yorumcular ne yapmalı? Anlamadım ben. Bir eseri kendi müzik anlayışına göre yorumluyorsun. Zaten bunu yapıyorsun. Kendinden bir şeyler katıyorsun. Belki de kendinden bir şeyler katmadan sadece notada yazanları kuru kuru çalanlar için söylenmiştir bu söz, değil mi?
1: Yani şimdi tabii ki şöyle diyelim. İki türlü.
0: Ya istesen de o kadar kuru çalamazsın herhalde ya,
1: niye?
0: Değil
1: çok
0: mi?
1: Çalan var.
0: Var mı?
1: Böyle aman neler var. Ya belki de o da öyle olduğunu düşünüyor. Yani aslında onu da kötülememek lazım yani. Ben müziğin heyecan vermesini ve yaşamasından taraftarıyım. Yani ve
0: Canlı bir şey.
1: sürprizlerle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Haydn da çalsan, Schubert de çalsan onun içindeki küçük ya da büyük sürprizleri yakalaman lazım diye düşünüyorum.
0: Ne kadar notaya bağımlı olsan da değilsin aslında.
1: Değilim tabii ki,
0: Tabii.
1: kesinlikle değilim. Yani ben notayı yalnızca eseri öğrenesine kadar, ondan sonra zaten notayla benim hiçbir zaman ilişkim olmadı. Nota bana
0: rehberlik yapıyor, değil
1: evet
0: mi?
1: rehberlik yapıyor ve çık diyor, bunu diyor, yorumla diyor. İşte sen Allegro'yu presto çalıyorsun ya da Andante'yi largo çalıyorsun. Kasti olarak da yapmıyorum ben bu şeyleri. Hani bir özellik var benim çalışımda diye iyice yavaş çalmalar işte ya da çok uçma piyanoda, öyle bir şey düşünmüyorum. Ben konserlerimde belli bir sütunun içinde, o eserin içinde sürprizler yaratmaya çalışan bir piyanistim. Her konserimde de değişiyor bu.
0: Onun için
1: Ama
0: sıkıcı olmaz işte çalışır
1: şeyim
0: insan.
1: eser strüktürüm hep aynıdır.
0: Almanlar der ya, böyle çok böyle mükemmel bir, çok duydum konserlerde her şeyi yani dört dörtlük çalıyor ama langweilig derler yani. Her şey
1: Doğru.
0: yolunda ama
1: Evet, doğru.
0: otobanda gider
1: Evet.
0: gibi derler, böyle
1: Evet.
0: şey sıkıcı ya, yani bir
1: Evet.
0: tehlike hissetmesi lazım
1: Evet.
0: insanın, değil mi? Bir heyecan
1: Evet.
0: hissetmesi
1: Yani
0: lazım.
1: onu da kendin bulacaksın
0: Acaba
1: işte
0: şimdi ne
1: yani.
0: olacak, ne
1: O notada
0: yapacak?
1: yazan bir şey
0: Evet,
1: değil.
0: evet. Zaten bir yorumcu bir gecede tüm hedeflerine ulaşamaz zaten, değil mi? Yani zamanla olgunlaşır, bir oluşum süreci vardır. Yorumda olgunluğa geçiş bayağı sancılı bir süreç olmalı zaten, öyle değil mi?
1: Tabii ki yani
0: Yani bunu bulmak için
1: o
0: bayağı bir
1: kadar
0: çaba gerekiyor.
1: bir de o kadar berbat konserler yapıyorsun ki bazen onların içinden çıkarttığın dersler, o senin dibe vuruşun seni yükseğe bir daha çıkartıyor. O dipleri de görmek lazım aslında. Yani mesela en güvendiğim pasajlarda
0: Tabii tehlike olabilir her zaman.
1: Tehlike olur. Onun için ben mesela en güvendiğim pasajları daha çok çalışırım. Oldu diye bırakmam.
0: Evet.
1: Ki çünkü o rahatlığı sahnede benim göstermem lazım dinleyiciye. Onların da
0: En
1: rahatça
0: tabii.
1: müzik dinlemesi lazım.
0: Aynen.
1: Böyle böyle şeyler Gayecim.
0: Evet.

0: Bach'ı, Beethoven'ı, Chopin'i çalmak onu tekrarlamaktan ibarettir. Ben takıldım bu cümle. Yaratıcılıkla ilgisi yoktur düşüncesi. Acaba 19. yüzyıldaki yorumcuların önemli bir bölümünün besteci olmasından mı kaynaklanıyor? Hani Liszt gibi, Chopin gibi. Hatta bu kemancılar için de geçerli. Paganini, Wieniawski bunlara örnek. Yaratıcılık bir armağan tabii aslında insana ama herhalde bu, o düşünceden kaynaklanıyor bu.
1: Ya tabii ki Liszt, yorumcu, besteci. Chopin, Paganini bunlar... Evet. Hem işin cambazlığını, o akrobasisini hem de duygusal yönünü çok iyi icra eden,
0: evet,
1: çok büyük sanatçılardı.
0: Aynen öyle.
1: Yaratıcılık armağanı.
0: Armağan tabii değil mi?
1: Yani insanın. Tabii ki. Yani.
0: Öyle de olmuşlar.
1: Evet.
0: Yani tabii yani, ki eğitimini almışlar ama. Yani.
1: Onların sanmıyorum mesela öteki müzisyenler gibi saatlerce bir şeyin çalıştığı. Onlar o anda doğaçlayıp. Her şeyin altından kalkabiliyorlardı.
0: Müziğin armağanları onlar.
1: Evet, gördükleri bize. Yani yaşadıkları şeyi enstrümanlarına müzik olarak akseptire edebiliyorlardı karşıya. Çok büyük virtüözlardı tabii
0: çok,
1: ki.
0: Yani, çok.
1: Zaten Franz Liszt çoğu döneminde en belalısı olmuş Paganini gibi yani. Evet.

0: Edith Chopin gibi yorumcular aynı zamanda besteci ve onların üslupları tabii yorumlara etki etmiş bence, değil mi? Bu ne zamana kadar devam etti? Ben şöyle düşünüyorum, müzik tonaliteden uzaklaşana kadar bence onların etkileri devam etti. Zaten müzikçilerin bugünkü temposuna bakacak olursak yaratıcılığa ne kadar yer var Burçin?
1: Ya öyle deme ya. Mesela yeni müzik türünde de sana çok açık platformlar bırakıyor besteciler. Yalnızca çıkan müzik o tonaliteden uzaklaştığı için biraz önce senin bahsettiğin gibi herkese şey geliyor. Bu bir rastlantısal müzik kulvarına girdiği için tuhaf geliyor olabilir ama bence her yazılan müzik yaratıcılığın büyük bir şeyini kapsadığını düşünüyorum ben sanatçı için, yorumcu için. Mesela tabii ki Chopin'deki, Francis'teki o güzel melodiler, işte sana sunduğu virtüözite belki yeni bir müzik türünde olmayabilir, Ives'ta ya da işte 12 tonun sonunda, ama sen onu, o müziği belki güzelleştirebilirsin. Bak benim Londra'daki profesörüm Saint-Saëns 2. piyano konçertosu için şey demişti. Bu melodiyi çok güzel çalman lazım. Çünkü iyi bir melodi değil. Ama Chopin konçertoyu kötü çalamazsın melodisini. Çünkü o kadar güzel bir melodi ki.
0: O kadar güzel ki imkan vermiyor.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani bazı şeyler var. Sanatçıya çok yardımcı olan beste türleri. Bazılarında da ki ben çok seviyorum yeni müzik türünü. Oradaki yaratıcılık aslında orada büyük bir imkan veriyor sana yaratıcılık açısından. Bunları da bir gün inşallah seninle işleriz. Çok sevinirim yani yeni müzik türü yaparsak.
0: Mesela ben gene eskiye gidiyorum. Paganini ile aynı çağda yaşasaydım, o çılgın kemancının sahneden yaydığı enerjiyi hissetmek, o şeytan kemancı olarak o seyircisiyle kurduğu bağı çok görmek isterdim. Çünkü sadece keman için yazdığı besteleriyle solistik kavramında çığır açtı Paganini. Gerçekten onu sahnede görmek çok ilginç olurdu diye düşünüyorum. Bir de Yaşa Hayfest'le tanışmak isterdim. Onun o canlı canlı çalışını çok ama çok dinlemek isterdim. Var mı senin listende böyle insanlar? Kimler var?
1: Ya şimdi Paganini tabii ki, evet, ama ben Hayfetçiyim.
0: Öyle mi?
1: Kesinlikle Hayfetçiyim. Yeni
0: ya da sen piyanistleri
1: çağımızda yaşayan kemancılar beni hiç böyle hayal dünyamı değiştirecek müzik yapmıyorlar. Çok iyi kemancılar var ama hiçbirisi bir Hayfetç gibi değil işte. Kogan mesela. Kogan'la da
0: evet.
1: Çok
0: deli bir adamdı.
1: Mesela Gitlis diye bir biliyorsun kemancı var. Evet. Ivry Gitlis hala hayatta. Mesela Ivry Gitlis'in genç Gitlis kayıtları benim çok hoşuma giderdi. Kemancılar da adına konuşuyorum. Piyanistlerden tabii.
0: Herhalde Liszt'i görmek isterdin.
1: Tabii ki. Liszt, Rachmaninoff, Horowitz'i dinledim. Richter'i dinledim. Çok Tanrı'ya şükür.
0: Allah'a şükür ben de dinledim.
1: Evet, onlar muhteşemdi ama herhalde Rachmaninoff ve Liszt çok daha başka. Çünkü onlar bile
0: bambaşka. Evet. Onlar bir şey, sahne bambaşka bir hale bürünüyormuş herhalde.

0: Evet, bir süre sonra zaten besteci yorumcu kuşağı silinmiş Burçin'i, kurtulduk. Bu kuşak silinince de doğaçlama çalma geleneği de yavaş yavaş ortadan kalkmış. Konu doğaçlama olduğunda bu konu konser salonlarının yıldızı liste yer vermeden kapanmaz. Önüne her konan notayı bir bakışta çalan list eseri ikinci çalışında hemen zenginleştirir, eklemeler yaparmış. Biliyorsun Bach'ın Schubert'in eserleri üzerine yaptığı düzenlemeler ya da opera melodilerini baz alan fantazileri, konserlerde dinleyicilerden gelen temalar üzerine yaptığı doğaçlamalar hakikaten çok heyecan verici. Keşke kayıt teknolojisi liste yetişseymiş. Listin eserlerinin yarısını transkripsiyonlar oluşturuyor biliyorsun. Neler söylemek istersin listin transkripsiyonları hakkında?
1: Transkripsiyonları listin bazıları çok sevimsiz olduğunu söyleyeyim. Bazıları hem teknik açıdan, çünkü hemen hemen kendi parmaklarına göre yazmış Franz Liszt ve o teknik, o yüksek yetenek, Tanrı'nın verdiği yetenek her piyaniste yok. Onu bir de bunlar çalışarak olacağını düşünmüyorum. Transkripsiyonlar, bütün transkripsiyon çalışmaları aslında inanılmaz zordur. Sırf Franz Liszt'in değil. İşte Buzoni'nin olsun.
0: Evet, evet.
1: Birçok bestecinin var. Şimdi bir gün de transkripsiyonları işleriz.
0: Evet.
1: Ki yapmıştık zaten seninle,
0: evet,
1: galiba.
0: Evet, yapmıştık ama her zaman yer vermekten yani, yanayım ben de.
1: Liszt'in gerçek eserlerinin, piyano eserlerinin dışında yaptığı transkripsiyonlar her baba yiğidin de çalacağı eserler değildir diye düşünüyorum. Ama orkestral yapısı ve piyanoya, orkestraya akseptirmesi onun büyüklüğünü gösterir.
0: Evet, zaten Beethoven'ın bütün senfonilerden bakın ork eserlerine, Schubert'in şarkılarına, ki onları çok seviyorum, onları çok güzel yapmış. Mozart'ın Requiem'inin çeşitli bölümlerinden Wagner'in operalarına.
1: Senfoniler,
0: yüzlerce eserin,
1: evet, çok güzel.
0: Ya, demin tamamını yapmış Beethoven senfonileri. Hakikaten yüzlerce eserin transkripsiyonu yapan listi, müzik otoriteleri orkestra partisyonunu piyanoya uyarlayabilen ender bir yetenek.
1: Evet.
0: Yani o da inanılmaz bir şey. Onun transkripsiyonları sayesinde büyük orkestralar için yazılmış eserler piyanistin tek başına çalabileceği bir hale gelmiş.
1: Hı hı.
0: Ekonomik de bir şey.
1: Evet.
0: Değil mi? Bu sayede eserler orkestraların ulaşamadığı yerlerde de seslendirme fırsatı bulmuş. Yani bir de böyle bir hizmeti oluyor. Bu yüzlerce eserin transkripsiyonu yapan listi, müzik otoriteleri orkestra partisyonunu piyanoya uyarlayabilen ender bir yetenek.
1: Evet.
0: Yani o da inanılmaz bir şey. Onun transkripsiyonları sayesinde büyük orkestralar için yazılmış eserler piyanistin tek başına çalabileceği bir hale gelmiş.
1: Hı hı.
0: Ekonomik de bir şey.
1: Evet.
0: Değil mi? Bu sayede eserler orkestraların ulaşamadığı

0: O çok büyük bir piyanist.
1: Evet. Tüm bu bilgiler ışığında Liszt'in transkripsiyonlarının adeta 19. yüzyılın gramofon kayıtları yerine geçtiğini bile söyleyebiliriz yani. Bence öyle değil mi? Bir de şu var, Liszt uyarlamalarıyla kendi bestecilik olanaklarını da ölçmüş sanki. Yani bunlar bir de kendini de sınıyor bence böyle çalışmalar.
0: Uçlara
1: Evet.
0: gitmiş.
1: Ve piyano tekniğinin sınırlarını zorlamış yani, ilginç bir konser programları oluşturmuş. İnsanlar onun uyarlamalarını dinlemek için konser salonlarına koşturuyorum. Şimdi böyle bir şey yapsan günümüzde sırf transkripsiyonlardan oluşan konserler koşturur mu insanlar acaba gene? Liszt zamanında olduğu
0: Bence
1: gibi.
0: yapılmaması lazım zaten.
1: Değil mi?
0: Liszt'in çalışmasından sonra. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar iyi bir şey aslında piyanistlere öyle bir olanak sağlamış ki, düşünsene Beethoven senfonideki korno
1: Ya.
0: partisini sen piyanodan çıkartmaya çalışman lazım. Bak, bu
1: O
0: çok
1: zaman
0: güzel bir
1: müthiş bir
0: çalışma.
1: şey Sena.
0: Yani
1: Piyaniste verilen bir hazine.
0: oradaki bazı piyanistler şey diyorlar işte, o arpejler, oktavlar çok zor bilinen. Onu öyle düşünmeyeceksin. Sen orada bir kontrbas, bir
1: Ya.
0: korno, bir obanın birleşmesini ve tahtalılarla
1: Ve bunların hepsi piyanodan
0: kemanların,
1: çıkabiliyor değil mi bu
0: işte
1: seslerin?
0: bunları
1: Ya,
0: çalışacaksın zaten.
1: evet.
0: Esas olay bu. Aslında
1: Zevkli
0: sana
1: bölümü bu zaten
0: evet,
1: işin.
0: yani sen işte orayı temiz basayım, onu böyle yapayım. Kayıtlarda biliyorsun, kayıtlarda her şey tertemiz çıkıyor.
1: Yalnız kötü
0: Çünkü
1: çalınırsa Beethoven senfoniler çok kötü tınlayabilir piyanodan
0: gayet tabii,
1: ya.
0: ama şunu söyleyeceğim.
1: Bir
0: Şimdi
1: gürültü olabilir yani, değil
0: kayıt
1: mi?
0: yapıyorsun Brahms'ın bütün eserlerini, Beethoven'ın bütün eserlerini. Sana zaten bir şans veriyorlar. 50 kere tekrar. İşte oradan kes, buradan biç. Yani gerçekten zor bak. Senfonileri canlı dinlediğinde konserde 1000 tane, 1500 tane hatalar oluyor.
1: Tabii.
0: Ama o, eğer orkestral tınıyı yakalayabilirsen ve Beethoven'ın hissettiği acıyı,
1: Ya.
0: pastoral o doğa sevgisini, onu aşılayabilirsen eser orada zaten. Buradan yola çıkman lazım. Herkes şeyi düşünüyor. İşte dediğim gibi, onun işte son 5 sayfasındaki pasajlar çok zor. Orayı çalışacağım, ondan sonra 7'yi çalışacağım, sonra 3 eroikayı çalışacağım.
1: Ya.
0: Herkes şeyi düşünüyor. Bence bir bütün
1: 9
0: olarak,
1: tane senfonik
0: bak,
1: olay.
0: doğa sevgisi,
1: Evet.
0: tamam mı? Yaşadığı bütün acılar, itilmişlik.
1: Zaten Beethoven bunu bestelerken piyano da yapmamış mı? Değil mi?
0: Tabii.
1: Yani duymadan bir de
0: Ya
1: tabii de.
0: inanılmaz. O,
1: Hayır, zaten piyano enstrümanı piyano
0: ya
1: yani.
0: korkunç bir adammış yani. İnanılmaz.
1: Piyanodan orkestra sesi duymuş yani,
0: Evet,
1: değil mi? Çok
0: evet.
1: enteresan. Çok
0: Yani
1: enteresan. Ama
0: inanmak bile istemiyor insan.
1: çok ilginç çalışmalar gerçekten.

Evet efendim, gene konumuz Liszt'in Paganini'nin eserleri üzerine yazdığı 6 etüdünü tabii ki onun önemli transkripsiyonları arasında sayabiliyoruz, değil mi? Liszt ilk kez Paganini dinlediğinde zaten inanılmaz etkilenmiş. Kemandaki üstün hakimiyetini ben demiş piyanoda da yapacağım bunu demiş. Bak o da onu kıskanmış yani. Nihayet Liszt'in de kıskandığı biri var Burçin. 1838-1840 yılları arasında 6 etüt bestelemiş. Paganini'nin 5 kaprisi ve si minör keman konçertosunun son bölümünün teması üzerine yazmış bunları ve çalınması neredeyse imkansız olan bu etütler, böyle anılıyor bu etütler. Liszt 1851 yılında hepsini büyük etütler Paganini başlığı altında yeniden düzenleyerek daha kolaylaştırmış, biliyor musun? Önce demişler ki çok zor, biraz kolaylaşmış hali yani bu bugün dinlediklerimiz. Ne söylemek istersin? Hiç

0: Efendim şimdi gelelim Macar piyanist George Shifra'ya.
1: Evet, o da çok iyi değil piyanist.
0: Mi? Bayılırsın herhalde. Piyanoda doğaçlama ve transkripsiyon ustası çok o da. Çok iyi piyanist. Değil mi? Çok doğru. İyi piyanist. 20. yüzyılın en önemli isimleri arasında o da tabii özellikle liste olan hayranlığı yüzünden doğaçlama yapmaya.
1: O da çok şanssız bir piyanist biliyorsun.
0: Mecbur hissetmiş kendisini.
1: Galiba bir oğlunu kaybediyor uçak kazasında. Ondan sonra hayatı çok değişiyor.
0: Çok değişiyor.
1: Fakat inanılmaz. Bir kere çok yakışıklı.
0: Uh-huh.
1: Ve
0: böyle bol saçlı,
1: evet,
0: hatırlıyorum.
1: Piyano tekniği harika. Çok iyi kullanan bir.
0: Hayatı boyunca bir kere doğaçlamadan piyanist. Etkilenmiş biliyorsun. Ve şöyle de bir şey var. Shifra artı Liszt. Yani Shifra Liszt, evet, yorumcusu, evet, olarak biliyorsun.
1: Evet evet, kesinlikle.
0: Ün yaptı. Bir de Macar olduğu için Macar ve Çingene ezgileri üzerine çok doğaçlama yapmış. Özellikle resitallerinin sonunda bis olarak hoşuna giden temalar üzerinde doğaçlama yapmayı çok severmiş. Ne kadar güzel. Shifra Transkripsiyonlar adlı bir kitap da yazmış. Kitabın giriş kısmında teknik olarak oldukça zor olan bu transkripsiyonları için şöyle yazıyor. Franz Liszt'in döneminde eserlerini görenler onların çalınmasının imkansız olduğunu söylüyordu. Ama devir değişiyor artık ve teknik ilerliyor. Günümüzde Liszt'in eserlerinin sıklıkla çalındığı gibi ileride de benim transkripsiyonlarım müzik kültürünün bir parçası olacak. Bunu umuyorum demiş. Devir değişiyor, teknik ilerliyor. Bunlar çalınması imkansız eser olmaktan çıkıyor demiş ama günümüzde transkripsiyonlara ne sıklıkla yaklaşıyor yorumcular? Brahms'ın Macar danslarından bazıları ya da ne bileyim Korsakov'un Arının Uçuşu, evet, biz parçası olarak, değil mi? Yani evet. Shifra biraz üzülecek yani, bilmiyorum. Transkripsiyonlar yaygınlaşmamış benim düşüncem.
1: Yaygınlaşmıyor. Onu çok böyle özel bir yerde piyanistlerin hakikaten tekniği çok iyi olan ve her şeyi çabuk öğrenebilen piyanistler bu işlere giriyor.
0: Bir mesela, tanesi Burçin Bike mesela çalmıştı Arının Uçuşunu, ondan sonra Buzoni Carmen'i.
1: Evet, ben çok sevdim transkripsiyonu. Mesela Hamelen bu işlerde.
0: Evet, ama bu yola adamış, evet, kendini yani.
1: Evet, doğrudur.

0: Şimdi bir isim daha söyleyeceğim sana. Leopold Godowsky. 1900'lerin başından itibaren dönemin ünlü piyanistlerinden ve sonrasında da önemli piyano profesörlerinden biri olan Leopold Godowsky, piyano çalmayı kendi kendine öğrenmiş. Liste benzer bir şekilde 400'e yakın bestesi olan Godowsky'nin eserlerinin yarısından fazlası da transkripsiyon.
1: Evet, ve nasıl bir piyanist olduğunu hayal edemezsin. Ve
0: kendi kendine.
1: Hayal edemezsin.
0: Evet. Godowsky denince akla ilk gelen eserler yayınlandığı dönemde müzik çevreleri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanan Chopin etütleri üzerine yazdığı 53 etüt. Düşünebiliyor musun?
1: Evet.
0: Schubert'in Lied'leri, Schubert'in Bitmemiş Senfonisi üzerine yazdığı ilk 8 ölçüsü Schubert'in Bitmemiş Senfonisi üzerine kurulu olan 44 çeşitleme kadansla 4 sesli bir fügden oluşan Passacaglia. Schubert'in ölümünün 100. yılı anısına yazdığı Passacaglia teknik zorluklar sebebiyle seslendirme fırsatı bile bulamamış.
1: İnanılmaz zor.
0: Ya acaba işi daha mı zorlaştırmışlar bu transkripsiyon
1: ama
0: ustaları?
1: Ama kendisi çalıyormuş.
0: Çalıyor. Ne yapacağız şimdi?
1: Kendisi çalıyor. Hatta benim çok yakın bir arkadaşım vardı. Godowsky Chopin etütlere kafasını vermişti. Ama çocukluğuna bayağı bir psikolojik tedavi gördü.
0: Öyle mi?
1: Sonra. Tabii tabii.
0: Ama çok sert tepki almış yani Chopin'e özendi.
1: Ya ama işte onu...
0: Ama tam Chopin de değil değil mi? Çok
1: evet,
0: enteresan.
1: Evet değil ama Godowsky... Sana bir şey söyleyeyim mi? Korkulacak bir piyanist yani. Ve benim Bernhard Ebert onun büyük bir dinleyicisiydi. Bize de hep her pazar günü işte biz piknik yapmaya giderdik. Böyle o zamanlar tabii kaset. Kasetler var ve piknikte Godowsky dinlerdik.
0: Ya.
1: Evet ve ne kadar büyük bir piyanist olduğunu her zaman bize anlatıyordu.
0: Nasıl diyorlar ki kendi kendine yetiştiriyor bunu anlayamadım.
1: Baba, ben yani. Bana çok ilginç geldi ya.
0: Evet ya sonra da bayağı önemli piyano profesörlerinden biri
1: ya,
0: oluyor
1: Godowsky,
0: yani.
1: Yani inanılmazdır diyorum sana. Yani bir tabii ki Franz Liszt gibi bir artistliği
0: başka bir şey.
1: Başka bir şey o ama.
0: Bence çok, hocalığı da çok iyiydi öyle tahmin ediyorum.
1: Sanıyorum.
0: Başka bir ekol yani değil mi?
1: O zamanlar Hofmann vardı. Hofmann'da
0: bak, evet.
1: Büyük bir piyanist. Evet. Hep bunların isimleri geçerdi derslerimizde.
0: Bak ama hiç unutulmayan isimler bunlar. Godowsky, Buzoni değil mi?

0: Evet, şimdi geldik tabii Rahmaninoff'a. Romantik dönemin ünlü piyanisti, besteci ve şeflerinden biri. Solo piyano eserlerinin yanı sıra fazla sayıda olmasa da sıkça çalınan ama değil mi günümüzde oldukça popüler transkripsiyonlara imza atmış Rahmaninoff.
1: Evet.
0: Biliyorsun Fritz Kreisler'in ünlü Liebeslied, Liebesfreud, Korsakov'un Arının Uçuşu adlı eserinin transkripsiyonlarını ki sen de çok güzel seslendirdin ve seslendiriyorsun. Günümüz konser programlarında bunlara rastlıyoruz. Bu parçaları yorumladığına göre hepimizden daha fazla bilgi sahibisin Burçin. Rahmaninoff düzenlemeleri bu formun en muhteşem örneklerindendir diyebilir misin?
1: Bence kesinlikle diyebiliriz. Neden olduğunu şöyle söyleyeyim. Bir gün Aylar Duran'la daha o zaman beraber çalmıyoruz. Ya bir kokteyldeydik, oradan sonra eve bırakacağım. O sırada da radyoda benim kayıtlar çalıyordu. Ve Ayla şey dedi, aa ne kadar güzel geliyor sesler falan. Teşekkür ederim Aylacığım dedi.
0: Ben çalıyorum.
1: Bunlar benim. Ve Ayla o zaman...
0: Biliyorsun o da çok güzel çalar küçük parçaları. Müthiş güzel çalar.
1: Yani... Ayla büyük bir tabii, sanatçı büyük, yani. Büyük. Hala öyle.
0: Evet.
1: Hala onun bastığı her ton çok özel
0: çok,
1: ton.
0: Çok, evet.
1: Ve Ayla da bana şey demişti. Yani Rahmaninoff'un ne kadar keman partisini iyi anladığını ve bunu piyanoya o kadar güzel döktüğünü. Ne zor ne şey. Aslında zor tınlayan ama çalışınca çok çabuk oturabilen. Çünkü çok piyanistik her şey. Elinin altında. Bunları konuşmuştuk. Yani en sevdiğim transkripsiyonlardır Rahmaninoff'un çalışmaları.
0: O zaman dinleyelim. Zamanı geldi.
1: Dinleyelim.
0: Dinleyelim senden.
1: Benden. Tamam.

Günümüzün önde gelen ve senin de çok sevdiğin piyanistlerinden Marc-André Hamelin bestecilik yönüyle de dikkat çekiyor biliyorsun. Transkripsiyon türünde çok sayıda eser yazmış. Yaptığı transkripsiyonlarla dikkat çeken bir başka piyanist daha var. Arkady Volodos. Onun eserleri Rachmaninov, Feinberg ve Horowitz'le gelişen Rus transkripsiyon geleneğine bağlı. O tür transkripsiyonlar yapıyor. Rachmaninov'un çeşitli romanslarını yapmış Volodos. Prokofiev'in Kül Kedisi Balesi'nin çeşitli bölümlerini, Çaykovski'nin şarkılarını piyanoya uyarlamış. Ve ona en çok ün kazandıran transkripsiyonlardan biri de Mozart'ın Ronda alla Turcası üzerine yazdığı parafraz. Burada ama eserin orijinal formunda büyük bir ölçüde sadık kalıyor Volodos. Kendine özgü armoni ve kontrpuan kullanımıyla dikkat çekiyor. Özellikle ana ve yan temaları aynı anda verilmesi etkileyici oluyor. Öyle bir sonuç doğuruyor onun transkripsiyonu. Evet, şimdi Mozart'ın Türk Marşı için yazdığı Volodos'un parafrazını dinleyelim. Sonra soluklanmak için açık büfe köşemize gidelim.

0: Açık Büfe.
1: Sevgili dinleyenler, müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe köşemizdeyiz. Açık Büfe'nin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak ama önce sırada ona soracağım Açık Büfe sorularım var. Burçin, ısıtılıp ısıtılıp önüme koyulmasından çok sıkılıyorum dediğin şey ne?
2: Röportajlarda sorulan sorular.
1: Müzikte kendi sesimi onun sayesinde buldum diyebileceğin bir yol göstericin oldu mu?
2: Bach.
1: Bugüne kadar denemeye zaman bulamadın ama şimdi denemek istediğin bir şey var mı?
2: Gerçekten aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yani kendi bestelerimi belki bir oda orkestrası aranjmanı yaparak sunabilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bugün de Açık Büfe sorularıma iştenlikle cevap verdin. Evet, şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sıra geldi senin seçtiğin Açık Büfe tadımlığına.
2: Ariel Ramirez ve Felix Luna'nın Alfonsina ve Deniz adlı şarkısını Mercedes Sosa'dan dinleyelim.
1: Evet, harika bir seçim gene. Programımızı kapatıyoruz. Sevgili dinleyenler, siz bu duygusal şarkının tadını çıkarırken program ortağım Burçin Büke ile birlikte biz de sizlere veda ediyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olana dek yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın. Borusan Klasik'te kalın.
2: Hoşça kalın.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında sizlere, geçtiğimiz haftalarda Pentatone etiketiyle yayınlanan Kemancı Midori'nin yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçı bu kayıtta Robert Schumann'ın keman konçertosu ile Schumann ve Clara Schumann'ın keman ve piyano için yapıtlarını seslendirmiş. Konçertoda kendisine Daniel Dodds yönetimindeki Festival Strings Lucerne, diğer yapıtlarda ise piyanist Özgür Aydın eşlik etmiş. Sevgili dinleyiciler, Robert Schumann 1853 sonbaharında oldukça kısa sürede bir keman konçertosu bestelemiş, yapıtın notalarını seslendirmesi için yakın dostu ve o günlerin en yetenekli kemancıları arasında gösterilen Joseph Joachim'e göndermişti. Joachim konçerto üzerinde çalışmış, ilk bakışta kendisine biraz karmaşık gelen yapıtı seslendirmek için bazı girişimlerde bulunmuştu. Ancak aynı tarihlerde 1854 başında Schumann akıl hastanesine kaldırılmış, yaklaşık 2 yıl sonra da yaşama veda etmişti. Onun ölümü ardından eşi Clara yayınlanmamış ve seslendirilmeyen yapıtlarını gözden geçirirken, keman konçertosunun kompozisyon yönünden kocasının müzikal mirasına uygun olmadığını düşünmüş, Joachim ve Brahms da önceleri kendisine hak vermişlerdi. İlerleyen yıllarda Brahms konçertonun yayımlanabileceğini söylediğinde, Clara Schumann ile ciddi fikir ayrılığına düşmüşler, hatta yıllardır süren dostlukları bu nedenle bir süre gölgelenmişti. Böylece Schumann'ın Re minör keman konçertosu arşivlerin tozlu raflarında unutulmaya bırakılmıştı. 1930'lu yılların sonuna doğru Almanya'da iktidara gelen Nazi Partisi, ülkenin kültür sanat yaşamını Musevi etkilerinden temizleme çabasına girişmiş ve Mendelssohn'un Mi minör keman konçertosunun bunca popüler olmasından rahatsız olarak onun yerine koyabilecekleri tümüyle Alman bir besteciye ait bir yapıt arayışına başlamışlar. Arşivlerde buldukları Schumann'ın konçertosunun amaçlarına uygun olduğunu düşünmüşlerdi. Yapıt 1936 yılında basılmış ve bir yıl sonra Göbels'in de katıldığı bir Nazi propaganda akşamında ilk kez çalınmıştı. Bu konçertoyu Mendelssohn'un yapıtının yerine koymak isteyenlerin sanatı siyasi bir gözle değerlendirdikleri için farkında olmadığı ya da dikkate almak istemedikleri bir nokta vardı. Robert Schumann'ın yaşamı boyunca en değer verdiği, sanatçılığından çok şey öğrendiği en önemli isim Mendelssohn'du. Kendi konçertosunun onun yapıtını repertuardan kaldırmak için kullanıldığını görse, en çok üzülecek ve ilk karşı çıkacak kişi Schumann olurdu. Schumann'ın Re minör keman konçertosu, propaganda amaçlı ilk seslendirmenin ardından uzun yıllar yine unutulmuş, ancak son yıllarda solistlerin ilgisini çekmeye başlamıştır. Kemancı Midori de albüm kitapçığı için kaleme aldığı yazısında konçertoyu oldukça geç keşfettiğini, ancak sonrasında tutkuyla bağlandığını belirtmiş.

Robert Schumann'ın Re minör keman konçertosunu dinledik. Şef Daniel Dodds yönetimindeki Festival Strings Lucerne eşliğinde Midori seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Midori'nin yorumundan şimdi de Robert Schumann'ın orijinali obua ve piyano için olan Opus 94 3 romansını dinliyoruz. Kendisine piyanoda Özgür Aydın eşlik ediyor.

Robert Schumann'ın Opus 94 3 romansını dinledik. Kemancı Midori ve piyanist Özgür Aydın seslendirdi. Aynı sanatçılar programımızda son olarak Clara Schumann'ın Opus 22 3 romansını seslendiriyor.

Clara Schumann'ın Opus 22 3 romansını dinledik. Kemancı Midori ve piyanist Özgür Aydın seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında Kemancı Midori'nin yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
2: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. The Odyssey filmi biliyorsunuz yakın zamanda gösterime girdi. Bu filmin film müziği albümünü tabii ki çıkar çıkmaz hemen dinlemek istedim. Ve albümden Odysseus isimli eseri dinledikten sonra bugün perdedeki notalarda zaman ve mekanda biraz daldan dala pek çok evreni, zamanı ziyaret ettiğimiz ve kendi zamanına da damga vurmuş film müziklerinden bir derleme hazırlamaya karar verdim sizler için. Oppenheimer'ı ziyaret edeceğiz, Dune evrenini göreceğiz, rüya içinde rüya göreceğiz, dördüncü boyuta seyahat edeceğiz, sonra okyanuslara açılacağız, ayaklarımız toprağı arayacak, topraktan biraz uzaklaşacak, bir yüzük peşinde maceralara atılacağız, büyücülerle aynı havayı solayacağız. Bu kadar çok tekerlemeden sonra tabii ki artık biraz müzik diyelim. Perdedeki notalarda açılışımızı The Odyssey film müziği albümünden Odysseus'la yapıyoruz. Hoş geldiniz.

Borusan Klasik'in değerli dinleyicileri, Perdedeki Notalar'ın bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Dilim döndüğünce, elimden geldiğince bugün sizlerle zaman ve mekanda, daldan dala, pek çok evreni, zamanı ziyaret ettiğimiz, kendi zamanına damga vurmuş film müziklerini paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için, radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa, perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

Perdedeki notalar. Perdedeki notalar. Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.